Asıl katam da bir küs salat. Atalarımızın yolu yolda bir küs salışka salıştan dadım. On yaşımdan başlayıp bir küs salışka kısıgıp atam bir küs salgan diye içip yürüyen geldim.

0: 阿合齐，位于新疆西部天山以南的边境线。在这里，游牧民族最古老的狩猎方式还在延续着。
1: Kış günleri bürküt salarız. Kışta cazdın günü, güçtün günü bürküttü karmayız. Kışta günleri tap tap salarız.
0: 柯尔克孜族人驯鹰捕猎的传统习俗已有上千年历史。他们用自己驯化的鹰去捕捉猎物。在过去，鹰在冬季捕到的猎物，足以让一家老小温饱过冬。
1: Ma bürküttü canıdan karmalgan. Atama görsüsüm sarala de vat koyduk. Coştu vatam, göndürüm. Sal el ettim.
0: Yang ying, 为的是驯化它为鹰主人捕猎。而驯鹰必须要给鹰戴眼罩。为了给新鹰做眼罩，穆尔沙买买提想要去找父亲，请教眼罩的做法。

0: 父亲轻松地让他的鹰捕到了假猎物。接下来该莫尔莎买买提来寻他的新鹰了。
1: Albalandan bir kutu, yangı bir kutu. Hani gövrek kötürüş gerek. Gövrek kolgalıp kötürüp. Ama anday kılgandan kiyin, anan al üyesi, bunday yoğuş yutta bir kişi üstüş.
2: Oy lan, kirmukken ölmek durmaz, dışarı batmayı var.
1: Kendim için bu yasman uçup şu can canavarlardan, ilbesinlerden alışı gerek. Ağa işensen bulat, sen koyper uçura ver canga. Hep bunu da aytam da. Yurtdışı çalıştığını, ben yüzümü de yakışı görüp kalktım. Şunday osurlanıp, özümce koşup olup, gömürümü götürdüm. Şunday bir, yakışı eziyet koyu bulamış olsun. Götürüp, yüzdük seyir,